0: Ramzona anta ya lokum tala anta mama
1: Ramzona anta ya lokum tala anta mama
2: Yeni bir gün sonra anı jobini sokayım ben Şeyh İbrahim Efendi.